E, diye insanın iç bahçe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyla zemmer o ya, yosem apıçıyor.